catch. Yeah. Telegani beat. Ana balası rişkabı kayyusun drasını muşk. Uçada yürür bakabı kumum. Fanfarı boğa rap seri. Yeah. Eşkandan un film e mafia Francis Ford Coppola. Tengo de big booty bitch in do back casa mucana.